XFM.

FM.

0: FM. Sorry, guys.
1: No competition, just strictly dance.
0: Dance FM.

FM.

Rus mobil uygulamalarında. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Trance FM breaks all the rules.
1: Music.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

üyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning, the best way to wake up.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bu yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
3: Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

ailesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.
1: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: düzenlemiyoruz. Sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon. Zarafetin mekandaki imzası.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Keep it locked for Fresh Dance FM.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Fit Sports Club, hayatınla spor kas.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Fit Sports Club, hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her an sporda ol.
4: Hemen şimdi aramıza katılın.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Vaporinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: Saat 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de yeni saatin açılışını Pink Panteras ve Zara Larsson'la yaptık. Stateside bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Keyifli dakikalar Perşembe gününde yine harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. French Montana ve Max B bu kez bize eşlik ediyor. Ever Since You Let Me.

mobil uygulamalarında. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM'de Joel Corey'i dinledik. Keyifli dakikalar. Herkese bir kez daha Perşembe gününde güzel bir öğleden sonrası yaşamaya devam ediyoruz. Bu kez Sam Feld konuğumuz oluyor. Time After Time.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: with Aykut.
1: David Guetta ve Teddy Swims Gun Gun Gun'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Bu kez yine son dönemde oldukça sevdiklerimizden biri Nah bize eşlik ediyor.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de Taylor Swift bize eşlik etti ve konuğumuz oldu. Yeni saatin açılışını yaptık. Ben Aykut Balcı. Bu kez Blue Soil'la devam ediyoruz. Yanında Louisa ile birlikte Soil Blue şimdi Dance FM'de.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

yapabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın. Dance FM breaks all the rules. Music.

something I want to talk about.

0: muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

with Aykut. Midnight Sun ve Zara Larson Dance FM'de dinledik ve bir kez daha keyifli dakikalar yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri bizimle buluştu. Bu kez Sia ile devam ediyoruz, yanında Chaka Khan'la birlikte Immortal Queen Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında,
4: Aveon sigorta. Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atener Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
5: Dance FM breaks all the rules.
6: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: with Aykut.
1: Bibi Rexha ve Fetus dinledik. New Religion'da Dance FM'de bize eşlik etti. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir perşembe diliyorum. Amerikalı beşli Maroon 5'la devam ediyoruz. Müzik dünyasının en etkili gruplarından biri. Heroin'le şimdiden...

with Aykut. Kısa mola isteyenleri bambaşka yerlere götüren parça Rain Dance ve Dave ve Teams Dance FM'de bize eşlik etti. Umarım güzel bir perşembe yaşıyorsunuz. Harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. İşte onlardan biri daha Low Low ve Malachi şimdi Dance FM'de.

0: 19'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşün.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM'desiniz ve podcastlerimiz için enerjiplay.com kullanmanız gereken adres. Oraya bekliyoruz sizi. Flyna Boss'la devam ediyoruz. Spend It.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Bu yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Meta'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533 849 58 88. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
3: Bike, always be with you.
4: Lüks, detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance'an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 21 Mayıs.

Son 10 gün kaldı Mayıs ayını bitirmemize ve bugün konuşacağımız çok güzel konular var. Faydalı bilgiler toparladım sizler için. Hepsini bugün bu frekansta detaylandırıyor olacağız.

0: Saat 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Müzik dünyasından heyecan verici bir haber var. Alicia Keys yeni albümü için geri sayıma geçti. Fallin, Empire State of Mind gibi hitlerle tanıdığımız sanatçı yeni projesi Case 2'nin neredeyse tamamlandığını açıkladı. Kendi sözleriyle albüm pişmeye çok yakın dedi. Bu yeni albüm 2021'de çıkan Keys albümünün devamı niteliğinde olacak. Alicia Keys bu projede kendisi her zamankinden daha özgüvenli ve yaratıcı hissettiğini söylüyor. Sanatçı müziğin yine derin anlamlar taşıyacağını ve dinleyiciyle duygusal bir bağ kuracağını da özellikle vurguluyor. Tarz konusundaysa net bir etiket koymaktan kaçınıyor ama insanlara dokunan şarkılar sözünü özellikle

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Kendine güven mi yoksa kibir mi? İşte astrolojiye göre en çok tartışılan konulardan biri. Yapılan yorumlara göre yılın 3 dönemi var ki bu aylarda doğan kişiler çoğu zaman fazla özgüvenli, hatta zaman zaman kibirli olarak algılanabiliyor. Ocak ayında doğanlar disiplinli, kararlı ve hedef odaklı yapılarıyla öne çıkıyor. Ne istediklerini biliyorlar ve o yolda ilerliyorlar. Ancak bu net duruş dışarıdan bakıldığında kendini beğenmişlik gibi yorumlanabiliyor. Temmuz doğumlularsa sahnede olmayı seviyor, dikkat çekmek, fark edilmek onların doğasında var. Duygusal yapılarıyla birlikte bu ilgi ihtiyacı zaman zaman abartılı tepkilerle birleşince kibirli bir izlenim yaratabiliyor. Ve Kasım ayında doğanlar güçlü karakterleri ve keskin analiz yetenekleriyle biliniyorlar. Kendilerine olan güvenleri yüksek, fikirlerinden kolay kolay vazgeçmiyorlar. Bu da özellikle ilk izlenimde mesafeli ve dominant bir hava yaratabiliyor. Ama unutmayalım, astroloji sadece bir rehber. Kibir mi, özgüven mi olduysa tamamen kişinin kendini nasıl geliştirdiği ile ilgili. Yani bazen güçlü bir duruş sadece yanlış anlaşılmadan ibaret olabilir arkadaşlar. O yüzden hemen yargılamayalım bu kişileri. Gerçekten bazen böyle bazı insanların yapısında var, yaşam tarzlarında var, olabiliyor.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Ataner İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Ataner'le İngiltere tatilini kaçırmayın.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor ve şimdi sizlere çok ilginç mesleklerden bahsedeceğim. Zamanında var olan meslekler. Alarm insanı. Çalar saat yokken bazı insanlar para karşılığı insanları uyandırıyordu. Uzun sopalarla pencerelere vuruyorlardı. Bu iş özellikle İngiltere'de yaygındı. Günah yiyici. Bazı toplumlarda ölünün günahlarını almak için özel biri çağrılırdı. Bu kişi ölünün yanında bırakılan yiyeceği yerdi. Böylece günahların ona geçtiğine inanılırdı. Ceset hırsızı. Bir dönem tıp okulları için kadavra bulmak zordu. Bu yüzden bazı kişiler mezarlardan ceset çalıp satıyordu. Bu iş gece yapılan gerçek bir mesleğe dönüştü. Sülük toplayıcısı. Eskiden kan aldırmanın tedavi olduğuna inanılıyordu. Bu yüzden sülükler çok değerliydi. Bazı insanlar bataklıklardan sülük toplayarak geçinirdi. Kralın tuvaleti.

Profesyonel yas tutucu. Bazı cenazelerde ağlamak için özel insanlar tutulurdu. Bu kişiler yüksek sesle yas tutardı, amaç törenin duygusunu büyütmekti. Fare yakalayıcısı. Eski şehirlerde fareler büyük bir sorundu. Bu yüzden profesyonel fare yakalayıcıları çağrılırdı. Bazıları bu işle ün bile kazanmış. İnsan saat. Eskiden zamanı takip etmek bile ayrı bir iş olabiliyordu. Bazı kişiler saatleri ve kum saatlerini kontrol ediyordu. Bugün basit olan şey o zaman emek istiyordu. Ne kadar farklı meslekler var. Şu an günümüzde hiçbiri yok ya da evrilmiş haliyle var. İşte fare yakalayıcısı, ilaçlama şirketleri, işte saat insan, artık saat satan insanlar gibi. Ne kadar evrimleşmiş aslında geçmiş yıllardan bugünlere, tuhaf hissettiriyor. Radyonuz Dans FM'desiniz. Radyocunun eski hali de yine insanlardaydı. Yine insanlarda, biz radyo sunucularında, o yüzden şanslıyız.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance Yumuzu ile devam ediyor ve şimdi duyar duymaz ortamlarda satmak isteyeceğiniz ilginç bilgileri sizlerle buluşturuyorum. Uzmanlar evcil hayvanınızla samimi sohbetler etmenin nadiren rastlanan ve ruh düzeyinde derin bir bağ kurmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Araştırmalar kedinizle veya köpeğinizle birlikte uyumanın hem sizin hem de onların yaşam süresini uzattığını gösteriyor. 2030 yılına kadar Amerikalı çiftlerin çocuk sahibi olmayı karşılayamaz hale gelerek yalnızca kedi besleyebilecek duruma gelebileceğini belirtiyor. Doğada yalnızca 20 dakika geçirmek stresi önemli ölçüde azaltabilir. Araştırmalar vücudun başlıca stres hormonu olan kortizol seviyesinde ölçülebilir bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Yakın zamanda yapılan bir ankete göre Japon kadınların %71'i eşleriyle evlendiklerine pişman olduklarını belirtti. Sadece 9 gün boyunca şeker alımını azaltmak karaciğerdeki yağlanmayı önemli ölçüde azaltırmış. Yapılan bir araştırma metal müzik dinleyen kişilerin genellikle diğerlerine göre daha sakin ve mutlu olduğunu gösteriyor. Araştırmalar seyahat eden insanların bilişsel açıdan daha gelişmiş olabildiğini gösteriyor. Psikolojik araştırmalar çevrimiçi ortamda nadiren fotoğraf paylaşan kişilerin içsel özgüvenlerinin daha güçlü olduğunu gösteriyor. Gerçekten de öyle bir şeyi kanıtlama ihtiyacında bulunmuyorlar. Beğeni kaygıları yok yani. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

sound with you. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Kilo vermenin sırrı sadece ne yediğiniz değil, nasıl düşündüğünüz olabilir. Yeni araştırmalar diyet sürecinde en kritik faktörlerden birinin zihniyet olduğunu ortaya koyuyor. Yani mesele sadece kaloriler değil, yiyeceklerle kurduğunuz ilişkiler. Michigan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Ashley Greathart bu durumu ilginç bir benzetmeyle açıklıyor. Ultra işlenmiş gıdalar adeta yüksek sesli bir konser gibi doğal besinlerin sessiz ama kaliteli etkisini bastırıyor. Ama işin en çarpıcı kısmı şu, yapılan bir deneyde katılımcılara aynı milkshake veriliyor ancak bir gruba düşük kalorili diğerine yüksek kalorili ve keyifli olduğu söyleniyor. Sonuçsa kendini daha keyifli bir şey içtiğine inananların açlık hormonu daha hızlı düşüyor, yani daha tok hissediyorlar. Başka bir deneyde ise aynı protein barlar sağlıklı ve lezzetli diye etiketleniyor. Sağlıklı etiketi olan yiyenler daha az tatmin oluyor ve daha fazla yeme isteği duyuyor. Uzmanlara göre aşırı kısıtlama zihniyeti kilo vermeyi zorlaştırıyor. Çünkü beyin yeterince yemedim sinyali vermeye devam ediyor. Yani yemekten keyif almak sağlıklı beslenmek.

pişmanlık duymayın ve sağlıklı bir şeyi yerken bile keyif almaya odaklanın. Çünkü beynimiz nasıl olsa sağlıklı diye doyma hissiyatını bize yaşatmıyor. Sağlıklı bir şey yedin, bir şey daha yiyebilirsin imajını veriyor. O yüzden sağlıklı şeyler yerken

0: reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
0: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in sonundayız an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hafta sonuna hazırlanacağız ve bir bayram haftası karşılıyor olacak önümüzdeki hafta bizleri. Gerçekten heyecanımız yüksek. Bayram coşkusu şimdiden yaşanıyor burada. Çünkü bayramı uzatacak olanlarınız var, bağlayacak olanlarınız var. Gerçekten uzun bir bayram hazırda. Böyle yaz gelmişken bizi keyifli bir bayram bekliyor. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance'in sonundayız. Yarın devam edeceğiz. Hoşça kalın.

0: doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.
1: Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

0: yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atan Er Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

FM.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niarist Bank. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Mix. Brought to you by Corinium.
1: Hot Mix. Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

FM.

FM.

0: Dance FM.
1: On your knees, please. Oh, yeah.

sound with you. Dance FM.

FM.